Naim Hacı, böyle bir tere hat rakı ha hat çampi çampi muy muy çalı çampi tuy tuy tar kapal tuy tar kapal leytah.